0: Maxim, Maxim, Garedin.
1: Maxim.
2: İnşan.
0: Khachaturyan.
3: Khachaturyan.
0: Khachaturyan, da da da.
4: Karapetyan, Hraç.
3: Hraç.
4: Karapetyan.
3: Karapetyan, Hraç.
5: Tamrazyan. Tamrazyan, Garedin.
3: Garedin. Tamrazyan.
5: Tamrazyan.
3: Garedin.
6: Okay.